gidilmiş bu golde Meryem Oliver. Yediğimiz neymiş demiş. Siguiendo final.